helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

böyle içip kendi desteydi. Menehum kari gaddare böyle içip kendi desteydi.

Ez girtiye jiberunahiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e zerifiraza Jibu bir anina şehidi me

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sebenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın lan? Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanım! Kırım lan sakın kapışın çiğ kuzisi! Bilal kıda hap çayı koş bu kirli de çöpki! Haydi kırım haydi!
2: La la çiri rani ma harcay! Kalesi ve gıhı gıhı!
0: La ya çiri bile! Çayli adına, gayri çayli adıkum! Ente zuğa! Şuf şunları!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

bu veke behiştaka ala. Nehirin tek biçi, hemu bi yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin, berhudan jiyane. Yan Kurdistan, yan nema, yan Kurdistan, yan.

akbele çipkim di desteliye ej mene khun khari gaddare yoyakh bele çipkim di desteliye.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve der imane bavete me gelo ve ismi gemine der zekhu avete na ve resulya. Mesel khuda tavan edikim ramişane gildi me gülü

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

mi nerede? Kahramaniyet de gelek ki mazın ağaç, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem geller.